etnik müzik severleri son yıllarda radarına giren gruplardan biri Ayyola. Bu şarkıda ülkemize çok sevildi. Homa'yla 7.06 oldu saatler. Sabah moduna başladık. Herkese hoş geldi. Serdar ben. Hafta içi her sabah olduğu gibi 7'den 10'a müzik dünyasının fenomenliğini dinliyor. Yeni güne hazırlanıyoruz. Eloquali de burada. Love Again.

0: dışında Dünya Kupası için yayınlanan resmi şarkılar o kadar da fazla ilgimi çekmedi ama geçenlerde de söylemiştim. Yani bu şarkı keşke farklı sözlerle ve Dünya Kupası resmi şarkısı olarak yayınlansaydı. Tam öyle bir havası yok mu? Şimdi Zarco, Casango, Fire Fire. Maximum Hit Music. Burası Radyo Feriman, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Be Sugar Babe City, Too Lost On You. Birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde Olivia Dean, So Easy ile seni bekliyor, unutma.
1: Reklam.
2: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Agesa. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen...

0: yesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

o dönem benim yakından takip ettiğim gruplardan bir tanesiydi ve şarkılarıyla sıkça müzik listelerinde yer almışlardı. 2003 yılından bahsediyorum Sugar Babes, Too Lost In You'yla buradaydı. İyi sabahlar, Radyo Feriment'in sabah modunda. Parvus Seller'la devam şimdi, Black Lilies.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.
2: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

0: içe enerji ve yumuşacık bir ses. Son yıllarda en sevdiğim şarkılarından bir tanesi oldu. İnci yorumuyla Belly Dancing şarkının hemen başındaki göbek atalım ya kısmı da epeyce akıllarda kaldı değil mi? Sabah modundasın. Maksimum hit müzik. Serdar ben, Radyo Fenomen'de. Birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Ömer Balık, You Lost Me. Bayılıyorum bu şarkıya. Birazdan daha önce The Silent Partner, I'm Learning. Kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

0: sağlıklı, afiyet de ye.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun seyrediyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Bahçelievler, Merter. Aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprü kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

yapay zeka bir gün bilinç sahibi olabilir mi? Böyle bir şey var mı? Acaba sen bundan korkuyor musun yoksa bu seni heyecanlandırıyor mu? Buna dair bir araştırmaya denk geldi. Birazdan paylaşacağım. Sabah modunda French Montana ve Bax B, Ever Since You Left Me.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Fiyata Migros'ta 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
1: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son maçlar öncesi son 32'ye kalmayı garantiledi. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Yapılan toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir artırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saat 8. Serdar ben, sabah modunda. Yepyeni saat 10 for S'e başlıyor şimdi. Fallen Angel.

yılındaydı. Yapay zeka acaba bilinç kazanabilir mi? Bu insanların bu aralar hem korktuğu hem de merak ettiği konulardan bir tanesi. Kanada ve Amerika'daki araştırmacılar insanların yapay zekanın zekasını bilinçle karıştırdığını, hatta böyle bir riskin olduğunu savunuyorlar. Onlara göre günümüzdeki işte bu yapay zeka sistemleri, sohbet robotları çok akıcı, empatik, ikna edici konuşuyorlar değil mi? Ama bu durum tabii onların gerçekten bilinçli olduğu ya da işte insanları gerçekten anladığı ya da hissettiği gibi anlamlara gelmediğini söylüyorlar. Yani anlaşılan bu konuda o kadar da korkmamıza gerek yok. Sabah modunda Brian Mescal'la devam.

Kupası için resmi şarkılardan bir tanesine imza attı. Açılış seremonisinde sahne aldı ve aynı zamanda bu yıl içerisinde şu ana dek film ve moda dünyasına attığı peş peşe adımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Liza, Animation'da Bad Angel. Günaydınlar, Radyo Feremen burası, ben Serdar. Sabah modunda birazdan Malik Esenam Mono ile radyonda olacak. Öncesinde ise Temin Pala ve Jenny Dracula ile radyonda kaçırmayacak.

0: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz

0: bilimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 37, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

Kesana Mono'yla buradaydı. Hiç betonun olmadığı, tamamen ahşaptan inşa edilen bir şehirde yaşamak ister miydiniz? Hayır, bir ormanda yaşamaktan falan bahsetmiyorum. Bu gerçek bir şehir. İsveç'in başkenti Stockholm'de modern mimarlık tarihinin en sıra dışı çevre projelerinden bir tanesi hayata geçiriliyor. Tabii ki inşa halinde şehrin merkezindeki eski bir sanayi bölgesini tamamen ahşaptan oluşan devasa bir yerleşim alanına dönüştüreceklermiş ve beton ve çelik kullanımı neredeyse sıfır olacakmış ve bu bahsettiğim şehirde işte gökdelenler, alışveriş merkezleri, birçok farklı yapı olacak ve bu yapılar da yangına dayanıklı kereselerden inşa edilecekmiş. Projenin bitiş tarihi 2035 gibi gözüküyor. Bittiğinde nasıl bir şehir bizleri bekliyor, gerçekten de gidip görmek isterdim. Sabah moduna Adel'le devam şimdi.

0: değil mi? Kabul etmek gerekiyor. Millilerimiz açısından Dünya Kupası'nın son erdisi hepimizi üzdü ama işin biraz daha eğlence ve spor tarafına bakmalıyız ve ne diyelim ya, sağlık olsun demekten de çok fazla açıkçası elimizden de bir şey gelmiyor. Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Die Die Shakira Burna Boy. Mutlu sabahlar, Radyo Fenomen'de sabah modundasın, ben Serdar. Birazdan bakalım kimler burada. Regard ve Ray Secrets dinliyoruz. Öncesinde ise Lady Gaga, The Witcher, One Way burada. Ayrılma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu

0: Afiyet de ye.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zeytinburnu Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç Merter, Şirinevler yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmutbey Ok Meydanı Seyrantepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun. Yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen.

buradaydı. Ücretli WhatsApp Türkiye'de kullanıma sunuldu. Bu WhatsApp Plus denilen şey nedir ne değildir ve geçmeye değer mi? Birazdan sabah modunda paylaşacağım. Şimdi ise Raven Lane ve Laminar.

0: POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son maçlar öncesi son 32'ye kalmayı garantiledi. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Yapılan toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir artırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli sabahlar, saat 9 oldu. Serdar ben, sabah modunda yeni saatin ilk şarkısı The Second Voice'dan Let Me Be.

Oldukça ücretsiz kullandığımız WhatsApp ülkemize ücretli bir abonelik paketini kullanıma sundu. Tabii istersek hala ücretsiz kullanabiliyoruz ama eğer ki bu Plus adlı ücretli aboneliğe geçmek istiyorsak da şöyle bir baktım, hani başka ne özellikler geliyor, normalde ücretsizde olmayan neler var diye. Çok da açıkçası ilgimi çeken bir şey yok. Özel çıkartmalar, özel zil sesleri, uygulama simgesini değiştirebilme gibi özellikler sunuyormuş. Paralı bir WhatsApp'tan bahsediyoruz burada. Benim o kadar ilgimi çekmedi ama merak edenler var.

0: Geçmiş günlerde Kaliforniya Üniversitesi'nde bir konuşma yapmış ve orada katılımcılara büyük babasının da işte o bölgede zamanında çilek çiftçisi olduğunu paylaşmış. Yani göreye yönelik bir sempatisi var. Aynı zamanda öğrencileri destekleyen bir bağış projesine de ön ayak olmuş orada. Becky G. Epa'yla buradaydı. Maximum Hit Müzik. Keyifli sabahlar, ben Serdar, Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Magdemor'dan Kent Oldaz, bu müthiş iti hatırlamaya var mısın? Birazdan daha önce Olivia Dean, So Easy, kaçırma.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach.
2: 26-28 Haziran arası.
1: Gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları. Ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
2: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
1: Türkiye ABD maçını birlikte izliyoruz.
3: Başarılar çocuklar.
1: Davetiye kazanmak için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Kanala katıl.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
5: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: Jolie ile Kıbrıs

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Reklam.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 37, Diyarbakır 39 derece olacak.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.
2: Maksimum Hit Müzik.
4: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

arkadaşlarınızı buluştunuz, bir restorana gidiyorsunuz yemek yemek için, masaya oturdunuz ama herkesin elinde telefon, ekranlara bakıyor. Hiç kimse gerçek anlamda birbiriyle konuşmuyor. Çok hoş olmayan bir görüntü değil mi? Ve bu açıdan da işte dünyada farklı yerlerde dijital detoks restoranları yayılmaya başlamış. Bu şu anlama geliyor: ekransız akşam yemekleri. Birçok lüks ve yerel restoran kapıdan giren müşterilerin bu işte akıllı telefonlarını özel şifreli kutulara kilitlemelerini şart koşuyormuş ve sonrasında tabii yemek esnasında telefonu hiçbir şekilde kullanmayan müşterilere de ufak bir indirim yapıyorlarmış, bunu teşvik etme amacıyla tabii ki. Sosyologlarda işte insanların artık karşısındakiyle konuşmak yerine sürekli tabakların fotoğrafını çekmesinden ve bunu sosyal medyada paylaşmasından ya da işte telefonla sürekli ilgilenmesinden sıkıldığını ve insanların bir şekilde gerçek sohbetlere geri dönmesi gerektiğini vurguluyorlar. Çok da haklılar. Yani sürekli ekranlara baktığımız bir arkadaş buluşması çok da hoş değil, değil mi? Sabah

şarkı o ikonik ana melodisini 79 yapımı Siberyat filmindeki bir soundtrack'ten alıyor bize Al Walker, Leon Ash'inde Space Melody. Radyo Fenerbahçe'sin, Serdar Bey'in sabah modunda. Birazdan bakalım hangi şarkılar seni bekliyor. 47 ve Done With Your Rex'i dinleyeceğiz. Daha önce ise DJ Goja Michiko ile burada, unutma. Reklam. Nescafe Express modunu

Pronto Tur. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Takılma, önüne bak diyor yani. Kısaca 47 Down With Your Rex'e buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modunun yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Umarım güzel ve keyifli bir gün başlangıcı olmuştur sizler için. Günün kalan da öyle devam etsin ve ben yarın sabah 7'de tekrar buradayım. Mikrofon başında olacağım.

İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Nesil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 37, Diyarbakır 39 derece olacak. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot garaj oto ekspertiz. Haydi.
0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Pilot garaj oto ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach.
1: 26-28 Haziran arası
0: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
1: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
0: Türkiye ABD maçını birlikte izliyoruz.
2: Başarılar çocuklar.
0: Davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Kanala katıl.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
0: MediaMarkt.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son maçlar öncesi son 32'ye kalmayı garantiledi. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Yapılan toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir artırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Favori şarkılarınla dolu yeni bir saat.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems. Disco.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto
4: Expertise. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Radyo Fenomen.

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Jony ile Kıbrıs'ta.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Beylikdüzü-Avcılar, Sultan Gazi-Ok Meydanı, Avcılar 5 yol, Halıcıoğlu-Haliç basın ekspres bağlantı yolu, Mahmut Bey gişeleri çevresi yoğun. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: QN diye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

yılında Mazik ve Marshall Jefferson ortaklığı Life is Simple sonrasında Maximum Hit'le yine tempoyu düşürmeden devam ediyoruz. Elektro swing tarzının en önemli isimlerinden Paro Stellar ve işte Radyo Fenomen'de.

0: Afro House dünyasının son dönemde en fazla konuşulan isimlerinden Shinz önderliğinde Fire Fire Radyo Fenemen'deydi. Hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ KB'nin Fenemen Club'ın için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde web sitemizden radyofenemen.com adresinden ya da Fenemen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'ın tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Yeni bölüm yayında mutlaka göz at aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Alex Sensation ve Faruk'u ikilisi, Olivia Dean, Doeci, Kato ve John ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise French Montana ve Max B ile yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Biz de hızlıydık. Zamanında Asus peşinde koşmadık. Bir zamanlar biz de... Kendine gel, en mühimi de yaşına göre davran.
1: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık. 1000 megabite varan hızıyla internet,

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
2: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 37, Diyarbakır 39 derece olacak.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Radyo Fenomen.

0: ile ilgili son gelişmelere şimdi göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası özel programında yine beraberiz. Ben Yalçın, sevgili Onur ve Üstad Tan Atalar burada. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi Dünya Kupası yensek de yenirsek de devam ediyor.
3: Tabii canım.
2: Her şey için. Son Amerika maçı var. Ona da bir bakacağız tabii ki. Belki A milli futbol takımı Amerika maçında kendisini affettirir diye düşünüyorum. Çünkü herkes de öyle söylüyor. Üstad neler söyleyeceksin mesela?
4: Ya öyle olmalı. Belki tersine çevirebilir işi biraz.
3: Hani değil mi?
4: İyi bir fark yakalarsa. Bu en hırsla... azından.
3: Yani zaten başka türlü buraya dönmeleri biraz sıkıntı olabilir yani. Biraz da bize moral vermeleri lazım yani.
2: Kesinlikle yani.
3: Bir gol atalım ya bari, değil mi?
2: Ya golle dönsek çok iyi olacak. Şimdi golle dönsek bir de yenme ile alakalı konuşurken FIFA sıralaması tabii ki haliyle bayağı bir geriledik biz. Arkadaşlar 11 Haziran'da Dünya Kupası başlarken FIFA sıralamasında Türkiye 22. sıradaydı.
3: Evet.
2: Şu an yenilgiler, yediğimiz goller falanlar filanlar 32. sıraya kadar
3: düştük. İşte
2: düştük.
3: O kadar uğraşıyorsun, geliyorsun 22. sıraya kadar. İki maçta hemen düşüyorsun İki çok maçta, aşağılara.
4: Amerika'yı yenmemiz durumunda sıralamada yükselebilir miyiz acaba?
2: Sıralamada yükseliriz tabii ki galibiyetle. Ama tabii ki 10 basamaklık, 2 maçlık bir düşünün turnuva. Ondan sonra 10 basamaklık bir gerileme.
3: O da puanla alakalı bir şey.
2: Puanla
3: Dünya
2: alakalı.
3: Kupası olduğu için tabii çok yüksek puanları muhtemelen. Kim oynadın da onda puanlamada

0: stadyumlardan bir tanesi şimdiden belirli. Yani Dünya Kupası finali oynanacak stat error vermeye başlamış. Çatıdan error vermeye başlamış. Ne diyorsunuz?
1: Hangi şehirde? Hangi stattı bu?
0: Bak, güzel soru ama
2: sıcaktan mı?
0: Sıcaktan değil. Yağmur yağdığı zaman taraftarlar bütün hepsi ıslanıyor. Güneş açtığı zaman hepsi yanıyor sıcaktan.
2: O bizim çatısı... Türkiye işte o, biz de her zaman
1: dün Fransa maçında yağmur yağdı. Gördünüz mü onu?
2: Yok.
0: Yok.
1: Messi'yi seyrettiniz mi?
0: Messi'yi seyrettim.
2: Messi inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz.
1: Aşmış değil mi?
0: O yaşta.
2: İnanılmaz, inanılmaz.
0: O zaman bir şey söyleyeceğim. Yani Messi'nin golleriyle artık Dünya Kupası tarihinde rekor kırıldı.
1: Rekor.
0: Messi de artık.
2: Kırdı ve bence kesin Arjantin finalde olacak yani.
0: Çünkü en son konuştuğumuzda 16 golle bırakmıştık, evet, evet. Messi. Şu anda 18 mi oldu?
2: 18 oldu ve daha da gider.
0: Ve daha da gider. Tabii ki çok arkasından rahat. Mbappe de geliyor. Hani baktığımız zaman Messi'nin belki de son Dünya Kupası.
2: Artık.
0: Ama Mbappe gelecek. Mesela bir
2: yani
0: sezon daha önce.
2: Mbappe bilmiyorum ne kadar seviyorsunuz ama bence
1: evet yani, biraz sıkıntılı bir tarafı
2: yani
1: var
2: Mbappe. Real Madrid'de bile oynarken bile hani o kadar bir yıldızı parlamadı bence açıkçası.
1: Biraz Ronaldo yolunda gidiyor gibi.
2: Değil
1: Mbappe.
2: Mi? Değil mi?
0: Peki. O zaman şöyle yapıyoruz. Cuma sabahı Amerika Birleşik Devletleri
2: kaçta
0: maçımız
2: maç
0: var. Sabah 5'te. Kalkacak olanlar varsa seyretsinler.
1: Yine
0: hatırlatırız mutlaka.
2: Kalkarım.
0: Zaten
2: 60. saniyede yatarız tekrar.
0: Ama öyle olmasın. Peki o zaman bir başka Dünya Kupası özelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça

0: fazlası için kulağın radyonda olsun. Maximum Hit Müzik. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Two Colors, David Guetta ve Megan Thee Stallion ortaklığı. Topic hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise The Silent Partner ve I'm Learning ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zalim, hafif, etkileyici. Casper Pet E10. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son maçlar öncesi son 32'ye kalmayı garantiledi. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Yapılan toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir artırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

alıştığımızın dışında bir ortaklık diyebiliriz. İtalyan tenör Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion ve Aja ile bir araya geldi ve işte Dünya Kupası'nın resmi şarkılarından DNA, More Than A Game Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müziği. Bu kez Topic'le devam ediyoruz. Salı gününde Break.

0: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Fosil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Radyonu'nda saatler 14 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hitness'ı Enforest ve Fallen Angel'la devam ediyoruz.

Pekala işte salı gününde günün ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda tempo yükselttiğimiz dakikalar. K-pop dünyasından Blackpink ve Jump sonrasında Maximum Hitness'e bu kez Shakira ve Burna Boy ikilisiyle devam ediyoruz. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi single'ları. Radyo Fenomen'de

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

yayındaydı. Keyifli günler. Salı öğle sonrasında Maximum Hit Müze, Tame Impala ve Jenny ortaklığıyla devam ediyoruz. Aslına bakarsan Tame Impala bu single'ı solo yayınlayacaktı. Hatta yayınladı. Ama sonrasında Jenny ile bir stüdyo session'da inanılmaz bir uyum yakalayınca birlikte de kaydettiler. Ve işte Tame Impala ve Jenny ikilisi Radyo Fenomen.

0: Jax ikilisi, The Chemical Brothers, Cryjax ve Junior Charles ortaklığı birazdan dinleyeceğin single'lardan yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Lady Gaga ve Duetçi ile yapacağız.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Radyo Fenomen.

Burada Kai Go, vokallerde ise Ava Max'te bir kez daha günümüze gelen bir Shakira klasiği Whatever Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit Müze sosyal medya ile birlikte 11 yıl sonra tekrar popüler hale gelen bir single ile devam ediyoruz. The Chemical Brothers efsanevi grup.

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, salı saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit News'ı The Second Voice önderliğinde devam ediyoruz.

Maximum Hit müziği. Bu kez Dua Lipa ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde oyuncu eşi Callum Turner ile evlendi ve şu günlerde hani deyim yerindeyse birlikte tatilin tadını çıkarıyor. İşte şimdi Radyo Fenomen'de Dua Lipa ve Break My Heart.

0: hastalığı öyle, sonrasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Demedi deme, kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Rehab ve In ortaklığı, Olivia Dean, Alfa ve Manu Chao ikilisi, Brian Mescal, birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Şensi ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fen

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Hep tatil
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi

0: diye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

0: ilgili son gelişmelere şimdi göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası özel programında yine beraberiz. Ben Yalçın, sevgili Onur ve Üstad Tan Atalar burada. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi Dünya Kupası yensek de yenirsek de devam ediyor.
3: Tabii canım.
2: Her şey için. Son Amerika maçı var. Ona da bir bakacağız tabii ki. Belki A milli futbol takımı Amerika maçında kendisini affettirir diye düşünüyorum. Çünkü herkes de öyle söylüyor. Üstad neler söyleyeceksin mesela?
0: Ya öyle olmalı. Belki tersine çevirebilir işi biraz. Hani değil mi? İyi bir fark yakalarsa.
2: Bu
0: en
2: hırsla...
0: azından.
3: Yani zaten başka türlü buraya dönmeleri biraz sıkıntı olabilir yani. Biraz da bize moral vermeleri lazım yani.
2: Kesinlikle yani.
3: Bir gol atalım ya bari, değil mi?
2: Ya golle dönsek çok iyi olacak. Şimdi golle dönsek bir de yenme ile alakalı konuşurken FIFA sıralaması tabii ki haliyle bayağı bir geriledik biz. Arkadaşlar 11 Haziran'da Dünya Kupası başlarken FIFA sıralamasında Türkiye 22. sıradaydı.
3: Evet.
2: Şu an yenilgiler, yediğimiz goller falanlar filanlar 32. sıraya kadar
3: düştük. İşte o kadar uğraşıyorsun, geliyorsun 22. sıraya kadar. 2 maçta hemen düşüyorsun
0: İki
3: çok maçta aşağılara.
0: Amerika'yı yenmemiz durumunda sıralamada yükselebilir miyiz acaba?
2: Sıralamada yükseliriz tabii ki galibiyetle. Ama tabii ki 10 basamaklık 2 maçlık bir düşünün turnuva. Ondan sonra 10 basamaklık bir gerileme.
3: O da puanla alakalı bir şey.
2: Puanla
3: Dünya
2: alakalı.
3: Kupası olduğu için tabii çok yüksek puanları muhtemelen.

0: detaylı haberler de karşıma çıkmıyor değil. Mesela onlardan bir tanesi şimdiden belirli. Yani Dünya Kupası finali oynanacak stat error vermeye başlamış. Çatıdan error vermeye başlamış. Ne diyorsunuz?
1: Hangi şehirde? Ne? Hangi stattı bu?
0: Bak, güzel soru.
2: Sıcaktan
0: ama şu anda,
2: mı?
0: Sıcaktan değil. Yağmur yağdığı zaman taraftarlar bütün hepsi ıslanıyor. Güneş açtığı zaman hepsi yanıyor sıcaktan.
2: O bizim çatı Türkiye işte o bizde her zaman.
1: Dün Fransa maçında yağmur yağdı. Gördünüz mü onu?
2: Yok.
0: Yok.
1: Messi'yi seyrettiniz mi?
0: Messi'yi seyrettim.
2: Messi inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz.
1: Aşmış değil mi?
0: O yaştı.
2: İnanılmaz, inanılmaz.
0: O zaman bir şey söyleyeceğim. Yani Messi'nin golleriyle artık Dünya Kupası tarihinde rekor kırıldı.
1: Rekor.
0: Messi de artık.
2: Kırdı ve bence kesin Arjantin finalde olacak yani.
0: Çünkü en son konuştuğumuzda 16 golle bırakmıştık Messi. Şu anda 18 mi oldu?
2: 18 oldu 18 ve daha golle da gider.
0: Ve daha da gider. Tabii ki çok arkasından rahat. Mbappe de geliyor. Hani baktığımız zaman Messi'nin belki de son Dünya Kupası.
2: Artık.
0: Ama Mbappe gelecek. Mesela bir yani sezondan
2: Mbappe
0: önce.
2: Mbappe bilmiyorum ne kadar seviyorsunuz ama bence
1: evet biraz sıkıntılı bir tarafı
2: yani
1: var Mbappe.
2: Real Madrid'de bile oynarken bile hani o kadar bir yıldızı parlamadı bence açıkçası.
1: Biraz Ronaldo yolunda gidiyor gibi
2: değil
1: Mbappe.
2: Değil mi?
0: Peki. O zaman şöyle yapıyoruz. Cuma sabahı Amerika Birleşik Devletleri
2: kaçta
0: maçımız
2: maç?
0: Var. Sabah 5'te kalkacak olanlar varsa seyretsinler.
1: Yine
0: hatırlatırız mutlaka.
2: Kalkarım.
0: Zaten hafta
2: içi.
0: Ama öyle olmasın. Peki o zaman bir başka Dünya Kupası özelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça

0: gününde geçmişe döndüğümüz dakikalar, hatta tarih de verecek olursam tam 20 yıl öncesine 2006 yılına gitmiştik. The Pussycat Dolls ve Snoop Dogg'u bir araya getiren Buddons Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler salı öğle sonrasında deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Another, Black Eyed Peas ve Shakira ikilisi, Somber, Doechi ve Kodak Black ortaklığı, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise DJ Goja ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Prize.

0: Arası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son maçlar öncesi son 32'ye kalmayı garantiledi. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Yapılan toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir artırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: afiyet de ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin,

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirli Kuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Kavacık Ataşehir çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 37, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le Update başlıyor. Saatler 17, sırada Let Me Be var.

Dream Side'ından Yesterday ile devam edeceğiz. Günün ilişkiler sorusunu update'te birazdan soracağım. 8'e kadar cevapları okuyacağım gelen Instagram radyo.

ilişkiler sorusu. Senin ilişkinde kavganın, tartışmanın büyüyeceğini belli eden anlar nasıl oluyor? Anlat bakayım bana. O sırada Maksimum Hit Müzik'te ne var? Ben de ona bakayım. Instagram Radyo Fenomen'den sen de cevapları yazmaya başla. Olur ya değil. So easy, NASA. Stereo.

0: Hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün pirinçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Dört adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Arkadaşlarım bir şeyler anlatmışlar. Hadi dinleyelim, detayları öğrenelim.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası özel programında yine beraberiz. Ben Yalçın, sevgili Onur ve Üstad Tan Atalar burada. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi Dünya Kupası yensek de yenilsek de devam ediyor.
3: Tabii canım.
2: Her şey için. Son Amerika maçı var. Ona da bir bakacağız tabii ki. Belki amirli futbol takımı Amerika maçında kendisini affettirir diye düşünüyorum. Çünkü herkes de öyle söylüyor. Üstad, neler söyleyeceksin mesela?
4: Ya öyle olmalı. Belki tersine çevirebilir işi biraz.
3: Hani değil mi?
4: İyi bir fark yakalarsa.
2: Bu en azından.
3: Yani zaten başka türlü buraya dönmeleri biraz sıkıntı olabilir yani. Biraz da bize moral vermeleri lazım yani.
2: Kesinlikle yani.
3: Bir gol atalım ya bari, değil mi?
2: Ya golle dönsek çok iyi olacak. Şimdi golle dönsek, bir de yenme ile alakalı konuşurken FIFA sıralaması tabii ki haliyle bayağı bir geriledik biz. Arkadaşlar 11 Haziran'da Dünya Kupası başlarken FIFA sıralamasında Türkiye 22. sıradaydı.
3: Evet.
2: Şu an yenilgiler, yediğimiz goller falanlar filanlar 32. sıraya kadar
3: düştük. İşte o kadar uğraşıyorsun, geliyorsun 22. sıraya kadar. 2 maçta hemen düşüyorsun. İki maçta aşağılara.
4: Amerika'yı yenmemiz durumunda sıralamada yükselebilir miyiz acaba?
2: Sıralamada yükseliriz tabii ki galibiyetle, ama tabii ki 10 basamaklık 2 maçlık bir düşünün turnuva. Ondan sonra 10 basamaklık bir gerileme.
3: O da puanla alakalı bir şey.
2: Puanla
3: Dünya
2: alakalı.
3: Kupası olduğu için tabii çok yüksek puanları muhtemelen. Kim oynadığını da onda puanlama

0: tanesi şimdiden belirli. Yani Dünya Kupası finali oynanacak stat error vermeye başlamış. Çatıdan error vermeye başlamış. Ne diyorsunuz?
1: Hangi şehirde? Ne? Hangi stattı bu?
0: Bak, güzel soru.
2: Sıcaktan
0: ama şu anda
2: mı?
0: Sıcaktan değil. Yağmur yağdığı zaman taraftarlar bütün hepsi ıslanıyor. Güneş açtığı zaman hepsi yanıyor sıcaktan.
2: O bizim çatısı... Türkiye işte o. Biz de her zaman
1: dün Fransa maçında yağmur yağdı. Gördünüz mü onu?
2: Yok.
0: Yok.
1: Messi'yi seyrettiniz mi?
0: Messi'yi seyrettim.
2: Messi inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz.
1: Aşmış değil mi?
0: O yaşta.
2: İnanılmaz, inanılmaz.
0: O zaman bir şey söyleyeceğim. Yani Messi'nin golleriyle artık Dünya Kupası tarihinde rekor kırıldı.
1: Rekor.
0: Messi de artık.
2: Kırdı ve bence kesin Arjantin finalde olacak yani.
0: Çünkü en son konuştuğumuzda 16 golle bırakmıştık, evet, evet. Messi. Şu anda 18 mi oldu?
2: 18 oldu ve daha da gider.
0: Ve daha da gider. Tabii ki çok arkasından rahat. Mbappe de geliyor. Hani baktığımız zaman Messi'nin belki de son Dünya Kupası.
2: Artık.
0: Ama Mbappe gelecek. Mesela bir
2: yani
0: sezon daha önce.
2: Mbappe'yi bilmiyorum ne kadar seviyorsunuz ama bence
1: evet yani, biraz sıkıntılı bir tarafı
2: yani
1: var Mbappe.
2: Real Madrid'de bile oynarken bile hani o kadar bir yıldızı parlamadı bence açıkçası.
1: Biraz Ronaldo yolunda gidiyor gibi.
2: Değil
1: Mbappe.
2: Mi? Değil mi?
0: Peki. O zaman şöyle yapıyoruz. Cuma sabahı Amerika Birleşik Devletleri
2: kaçta
0: maçımız
2: maç
0: var. Sabah 5'te. Kalkacak olanlar varsa seyretsinler.
1: Yine
0: hatırlatırız mutlaka.
2: Kalkarım.
0: Zaten hafta içi. Ama öyle olmasın. Peki o zaman bir başka Dünya Kupası özelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça

0: birlikte devam ediyoruz. İlişkide tartışmanın büyüyeceğini nasıl anlarsın demiştim. Konuyu çözmek yerine eski defterler açıldığında demiş. Bu mesajı okuyunca dedim ki gerçekten hepimizin gözünde maziler canlanır yani. Hani eski defter açma muhabbeti adamı bitirir. Peki bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Birazdan Runway burada, Lady Gaga, ardındansa New Rules, Dua Lipa radyonda olacak. Müziğin fenomenleriyle sakın kaçırın.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?

0: Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

0: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son maçlar öncesi son 32'ye kalmayı garantiledi. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Yapılan toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir artırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de değil.

ilişkiler sorusuna gelen cevapları okumaya devam. İlişkide tartışmanın büyüyeceğini nasıl anlarsın demiştim. Sen zaten hep böylesin gibi güncellemeler yapılırsa ben olayı büyütürüm demiş. Dürüst. Testing one, testing.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
3: önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Jöle ile Kıbrıs

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer! Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Saatler 18. Fallen Angel Radyo Fenomen'de.

yeniden zirvelere taşıyan şarkılardan bir ardından Harold Sealer burada olacak. Black Eyes. Şimdi bugünün ilişkiler sorusunu bir kez daha tekrarlayacağım. Instagram'dan cevapları yazmaya devam edeceksin. Soruyu söyleyeceğim, bekle biraz.

0: düğünde, evliliğinde tartışmanın ya da kavganın büyüyeceğini nasıl fark ediyorsun? Nasıl bir hareket oluyor karşı tarafta? Instagram'dan yazmaya devam et, okumaya devam edeceğim. Radyo Fenomen hesabından yaz tabii ki. Maximum Hit Müzik'te biraz daha ne yapar burada olacak. Ardındansa Hip Hop Diamond Hunter Cass Hunter Golden Radyo Fenomen'de olacak.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: ve keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Velcare Seramit Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu...

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Topkapı, Mecidiyeköy, Sultangazi, Ok Meydanı, Bayrampaşa, İstoç güzergahları yoğun. Anadolu yakasında Maltepe, Üsküdar, Kavacık, Ümraniye hattı oldukça etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Dracula Jenny Remix ile sen neydi? Demiştim ki ilişkide kavganın küçük bir tartışımı büyüyeceğini nasıl anlarsın? Derin bir nefes alıp uzun süre sessiz kalınması karşımda diyor. Anlıyorum ki olayı büyütecek diyor. Bunları böyle ne güzel değil mi? Artık alışmamız enteresan. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Ordinary ile başlayacağım. Alex Warren ardından Don't Stop the Party. Black Eyed Peas burada olacak. Çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update. Radyo Fenomen'de kaçırma.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
3: AGESA. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Enerjiyiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Hyundai

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469. Reklam.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 37, Diyarbakır 39 derece olacak.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update.

ve küçük tartışmaların büyüyeceğini nasıl anlarsın demiştim. Konudan çıkıp karakterine yüklenmeye başlaması demiş. Boş ver ya diyerek konuşmayı küçümsenmesi. Ben olayı çıkarım şimdi daha da büyütürüm demiş. Haklı. Küçümsenirsen büyütürsün.

0: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Frost'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında yedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz Görkem'le update'te son saate girdik. Saatler 19 sırada. Allah et mi bir var. Radyo Fenomen'desin.

0: tartışmalar oluyor ama bu tartışmaların, kavgaların böyle büyüyeceği anlar oluyor. Belli ki büyüyecek, anlıyorsun bunu. Nasıl anlıyorsun? Karşı taraf nasıl belli ediyor sana? Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakayım. Umarım günün güzel geçiyordur. La Minat'la başlayacağım. Run Lane, ardından Break It Off, Rihanna, Sean Paul ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le Update devam edecek.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sana afiyet de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Evde huzurla, yolda güven.

Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Görkemli Update devam ediyor. Breaking Off. Rihanna Şampol ardından Dünya Kupası'nda neler olmuş arkadaşlarım detayları anlatacaklar. Hadi bir dinleyelim.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası özel programında yine beraberiz. Ben Yalçın, sevgili Onur ve Üstad Tan Atalar burada. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi Dünya Kupası yensek de yenilsek de devam ediyor.
3: Tabii canım.
2: Her şey için. Son Amerika maçı var. Ona da bir bakacağız tabii ki. Belki A milli futbol takımı Amerika maçında kendisini affettirir diye düşünüyorum. Çünkü herkes de öyle söylüyor. Üstad neler söyleyeceksin mesela?
4: Ya öyle olmalı. Belki tersine çevirebilir işi biraz.
3: Yani değil mi?
4: İyi bir fark yakalarsa.
2: Bu
4: en
2: hırsla...
4: azından.
3: Yani zaten başka türlü buraya dönmeleri biraz sıkıntı olabilir yani. Biraz da bize moral vermeleri lazım yani.
2: Kesinlikle yani.
3: Bir gol atalım ya bari, değil mi?
2: Ya golle dönsek çok iyi olacak. Şimdi golle dönsek bir de yenme ile alakalı konuşurken FIFA sıralaması tabii ki haliyle bayağı bir geriledik biz. Arkadaşlar 11 Haziran'da Dünya Kupası başlarken FIFA sıralamasında Türkiye 22. sıradaydı.
3: Evet.
2: Şu an yenilgiler, yediğimiz goller falanlar filanlar 32. sıraya kadar
3: i̇şte
2: düştük.
3: O kadar uğraşıyorsun, geliyorsun 22. sıraya kadar. 2 maçta hemen düşüyorsun.
4: İki
3: çok maçta aşağılara.
4: Amerika'yı yenmemiz durumunda sıralamada yükselebilir miyiz acaba?
2: Sıralamada yükseliriz tabii ki galibiyetle. Ama tabii ki 10 basamaklık 2 maçlık bir düşünün turnuva. Ondan sonra 10 basamaklık bir gerileme.
3: O da puanla alakalı bir şey.
2: Puanla
3: Dünya
2: alakalı.
3: Kupası olduğu için tabii çok yüksek puanları muhtemelen. Kim oynadın da onda puanlamada bir şey oluyor.
2: Şimdi aslında turnuva yani biz görüyoruz dışarıdan çok iyi gidiyor gibi gözüküyor ama bazı böyle detaylı haberler de karşıma çıkmıyor değil. Mesela onlardan bir tanesi şimdiden belirli. Yani Dünya Kupası finali oynanacak stat error vermeye başlamış. Çatıdan error vermeye başlamış. Ne diyorsunuz?
4: Hangi şehirde? Ne? Hangi stattı bu?
2: Bak güzel soru ama
3: sıcaktan
2: şu anda
3: mı?
2: Sıcaktan
3: mı?
2: Değil. Yağmur yağdığı zaman taraftarlar bütün hepsi ıslanıyor. Güneş açtığı zaman hepsi yanıyor sıcaktan.
3: O bizim çatısı... Türkiye işte o bizde her zaman.
4: Dün Fransa maçında yağmur yağdı. Gördünüz mü onu?
3: Yok.
2: Yok.
4: Messi'yi seyrettiniz mi?
2: Messi'yi seyrettim.
3: Messi inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz.
4: Aşmış değil mi?
3: O yaşta. İnanılmaz, inanılmaz.
2: O zaman bir şey söyleyeceğim. Yani Messi'nin golleriyle artık Dünya Kupası tarihinde rekor kırıldı.
4: Rekor.
2: Messi de artık.
3: Kırdı ve bence kesin Arjantin finalde olacak yani.
2: Çünkü en son konuştuğumuzda 16 golle bırakmıştık
3: evet, evet.
2: Messi. Şu anda 18 mi oldu?
3: 18 oldu
2: 18
3: ve daha
2: golle.
3: Da gider.
2: Ve daha da gider. Tabii ki çok arkasından rahat. Mbappe de geliyor. Hani baktığımız zaman Messi'nin belki de son Dünya Kupası.
3: Artık.
2: Ama Mbappe gelecek. Mesela bir
3: yani
2: sezon daha önce.
3: Mbappe bilmiyorum ne kadar seviyorsunuz ama bence
4: evet yani, biraz sıkıntılı bir tarafı
3: yani
4: var
3: Mbappe. Real Madrid'de bile oynarken bile yani o kadar bir yıldızı parlamadı bence açıkçası.
4: Biraz Ronaldo yolunda gidiyor gibi
3: değil
4: Mbappe.
3: Mi? Değil mi?
2: Peki. O zaman şöyle yapıyoruz. Cuma sabahı Amerika Birleşik Devletleri
3: kaçta
2: maçımız
3: maç?
2: Var. Sabah 5'te kalkacak olanlar varsa seyretsinler.
4: Yine
2: hatırlatırız
4: yine
2: mutlaka.
3: Kalkarım.
2: Zaten hafta içi. Ama öyle olmasın.
3: Hadi
2: peki o zaman bir başka Dünya Kupası özelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Görkem'le Abdet'in ilişkiler sorusunda küçük bir tartışmanın büyük bir kavgaya dönüşünü nasıl anlarsın demiştim. Sorularıma cevap vermek yerine yeni sorular sorulduğunda demiş, deliriyorum demiş, haklı. Özür yerine bahane üretilmeye başlaması. Bu var ya, benim de en sinirlendiğim şeylerden biri. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Sayla, ardından Rose ve çok daha fazlası burada olacak. Deniz Görkem'le Update hafta içi her gün burada. Sakın kaçırma Radyo Fenomen'desin.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 28 Haziran'da dünya listelerini sallayan Emanuele Esposito.

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son maçlar öncesi son 32'ye kalmayı garantiledi. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Yapılan toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir artırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le...

Cross senle birlikte, ardından da The Silent Partner, I'm Learning senle. Seni seviyorum dinleyici, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Deniz Görkem'le update'in sonuna geldik. Yarın yine görüşürüz.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Biz de hızlıydık. Zamanında Asus peşinde koşmadık. Bir zamanlar biz de... Kendine gel. En mühimi de yaşına göre davran.
1: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık. 1000 megabite varan hızıyla internet,

0: şahane yaz festivalinin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Favori şarkılarınla dolu yeni bir saat.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4. Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yazın en hit şarkıları.
1: En hit şarkıları.
0: Fenomende.
2: Hey baby, you know I'ma turn you up. Walk a flame. I got you. You know. No.

0: Radyo Fenomen.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.